Yengen ham sen babam. Ham ne kadın koyacağımı. Yengen yok ki ham sen beni ki güler. Bilin bir mi, acı dünyada.